sound with you. Dance FM.

0: Reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
4: Keep it locked for fresh Dance FM morning hits.
5: Keep it locked for fresh Dance FM morning hits.
4: All Cyprus wakes up with Dance FM mornings.
5: All Cyprus.
4: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Amos

yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6.499 lira 90 kuruş.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
5: Bike, always be with you.
6: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
7: Keep it locked for fresh dance FM.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın. Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.

Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

0: Reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

ve düzenlemiyoruz. Sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Reklam.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
3: Hemen şimdi aramıza katıl.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
0: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Fit Sports Club, hayatın nasıl?

doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. The new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: this.
1: Reklam.
2: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
3: Hadi durma.
2: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
5: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: 59'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmalısın.

0: almak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Aykut.
1: Bruno Mars dinledik. I Just Mind'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bir kez daha. Keyifli dakikalar herkese. Ben Aykut Balcı. Haftanın It Mix'te harika parçalar burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Bu kez Don't Even Call Dance FM'de.

with Aykut. Nobody's Girl ve Tate McRae dinledik ve yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Bir kez daha keyifli dakikalar hepinize. French Montana ile devam ediyoruz. Yanında Max B ile birlikte son dönemde yine sevdiklerimizden biri Smoking bize eşlik ediyor.

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Amos

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

with Aykut. DJ Snake ve Bipolar Sunshine'la yeni saatin açılışını yaptık. Paradise Dance FM'de bizimle buluştu. Herkese keyifli dakikalar, güzel bir çarşamba yaşıyoruz. Harika parçalar burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Matt Cesari ve Hügel şimdi Dance FM'de. It Feels So Good.

0: hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

with Aykut. EZİT ve Tyler Dance FM'de bize eşlik etti. Herkese keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. After'ın It Mix'te müzik dünyasının etkili isimleri burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Bu kez Demi Lovato konuğumuz. Love Rise Jeans.

0: with Aykut.
1: Lady Gaga ve Shape of a Woman Dance FM'de dinledik. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Müzik dünyasının etkili isimleri burada Dance FM'de. The Kid Laroi ile devam ediyoruz şimdi. She Don't Need to Know.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: with Aykut.
1: Haftanın Hit Mix'te Dance FM'de Taylor Swift bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Yeni eklenen podcastlerimize energyplay.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Doechii şimdi Anxiety ile Dance FM'de.

with Aykut. Dave ve Teams dinledik. Rain Dance'le yeni saatin açılışını yaptık. Şimdi Alex Varen'la devam ediyoruz. Parça uzun zamandır playlistimizde ve yine çok sevdiklerimizden biri. Fever Dream ve Alex Varen Dance FM'de. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM burası. How do

0: brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
0: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
2: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
3: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: with Aykut.
1: David Guetta ve Terence Wims Gone Gone Gone'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Sevda Liza'yla devam ediyoruz şimdi. Pablo Vittar'la birlikte Alaba'yla bize eşlik ediyor.

0: with Aykut.
1: Pink Panteras ve Zara Larsson Dance FM'de bize eşlik etti. Midnight Sun dinledik. Parça yeni adım attı listemize. Yine sizden çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Çok genç yaşlardan bu yana kariyerini sürdürmeye devam eden bir isim. Jason Derulo şimdi Dance FM'de Sexy For Me.

0: reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
5: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAC 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
6: Genç Yapı Market'le
7: working, driving, running, or flying.
8: Whatever you do, take the sound with you.
7: Release the sound.
8: Dance FM.

0: with Aykut.
1: Tyler ve Chanel Dance FM'de bize eşlik etti. Ben Aykut Balcı. Az sonra Ece mikrofonda olacak. Eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Yarın saat 13'te Afternoon It Mix'le buluşacağız. Maroon 5 ve Lil Wayne'le devam ediyoruz şimdi. Love is Like.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ismi Dance FM'de hepiniz hoş geldiniz. Secret Dance'dan itibariyle başladı. Ben Ece Kanmaz. Sizlerle 2 saat boyunca en güzel şarkıları buluşturuyorum. Ve bir yandan da konuşacağımız çok konumuz var. Müzik dünyası, magazin dünyası, sanatçılar dünyası. Birbirinden güzel haberlerim, içeriklerim sizlerle buluşacak bugün de. Ve Secret Dance başladı. Tüm hızıyla devam ediyor.

0: Reklam.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Müzik dünyasının en çok konuşulan projelerinden biri olan Michael filmi vizyona girdi ama dikkat çeken bir eksikle. Efsanesi Michael Jackson'ın hayatını konu alan yapımda kız kardeşi Janet Jackson yer almıyor. Peki neden? Açıklamalar yine Jackson ailesinden geldi. LaToya Jackson, Janet Jackson'ın filmde yer alması için teklif aldığını ancak bu teklifi nazikçe reddettiğini söyledi. Yapım ekibi de bu karara saygı duyduklarını belirtti. Filmde Michael Jackson ise yeğeni Jafar Jackson canlandırıyor. Hikaye Jackson 5 döneminden başlayarak Bad albümü sonrası zirve yıllarına kadar uzanıyor. Yönetmen koltuğunda ise Anthony Foucault oturuyor. Film şimdiden gişede büyük bir açılış yapmaya hazırlandı ve çok büyük bir açılış yaptı ve müzik biyografileri arasında rekor kırabileceği konuşuluyor. Ancak tüm bu başarı beklentisine rağmen Janet Jackson'ın projede yer almaması şimdiden en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Vizyonda şu an izleyenleriniz var mı bilmiyorum ama izlenmeye değer bir biyografi filmi olmuştur diye düşünüyorum. Radyonuz Dance FM'de de efsanelerle devam ediyoruz.

with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Pop dünyasının ikonik isimlerinden Kylie Minogue için özel bir proje geliyor. Netflix ünlü sanatçının hayatını konu alan 3 bölümlük samimi bir belgesel serisini duyurdu. Henüz net bir yayın tarihi açıklanmasa da proje şimdiden büyük merak uyandırmış durumda. Belgeselin yönetmen koltuğunda daha önce Beckham gibi yapımlarla dikkat çeken Michael Hart yer alıyor. Seride Kylie Minogue'un kendi anlatımının yanı sıra daha önce hiç görülmemiş ev videoları ve kişisel arşiv görüntüleri de izleyici ile buluşacak. Ayrıca kardeşi de Danini Minogue, Nick Cave ve Jason Donovan gibi önemli isimler de projede yer alacak. Yapım sadece hit şarkıların arkasındaki yıldızı değil, aynı zamanda zorluklarla, kayıplarla ve hastalıklarla mücadele eden gerçek kadını da gözler önüne serecek. Şimdi sıradaki şarkı pop'un unutulmaz ikonlarına gelsin.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'le İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Gün boyunca aklınızdan geçen düşünceler gerçekten size mi ait? Yoksa sadece maruz kaldığınız bir akışın parçası mı? Psikoloji ve nörobilim alanındaki araştırmalar düşündüğümüz birçok şeyin aslında sandığımız kadar bizim olmadığını ortaya koyuyor. Zihnimiz sosyal medya, algoritmalar ve çevresel uyaranlarla sürekli şekilleniyor. Sabah gözümüzü açar açmaz telefona uzanıyoruz. Gün içinde başkalarının kusursuz hayatlarını izliyor, farkında olmadan kendimizi kıyaslıyoruz. Akşam olduğunda ise zihnimiz yorgun, dikkatimiz dağılmış ve kontrolümüz azalmış oluyor. Uzmanlara göre burada kritik nokta şu, sorun sadece dikkatimizin dağılması değil, bu dağınıklığın farkına varamamamız. Çünkü modern dünyada dikkat en değerli kaynaklardan biri haline gelmiş durumda ve büyük teknoloji şirketleri bu dikkati mümkün olduğunca uzun süre ellerinde tutmak için tasarlanmış sistemler kullanıyor. Peki çözüm ne? Zihni kontrol etmek değil, onu gözlemlemeyi öğrenmek. Hangi düşüncenin gerçekten size ait olduğunu fark etmek ve hangisine izin vereceğinizi bilinçli şekilde karar vermek.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor. Mayıs ayının ortalarına doğru ilerlediğimiz bu günlerde sizlerle artık yaza hazırız diyebiliriz. 13 Mayıs tarihler ve bugün doğum gününüzse doğum gününüz kutlu olsun. Ve Secret Dance bir saat boyunca daha haftanın ortasında akşam saatlerine doğru ilerlerken tüm hızıyla devam ediyor.

0: gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa, 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.

0: 19.09'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz ve evlilik insanı değiştirir mi yoksa gerçek karakteri mi ortaya çıkarır? Aslında

astrolojiye göre bazı burçlar var ki evlendikten sonra adeta bambaşka birine dönüşüyor. İşte evlilikte birlikte en çok değişen 3 burç: Koç, Yengeç ve Yay. Koç burcu evlilik öncesinde özgürlüğüne düşkün, bireysel ve hızlı kararlar alan bir yapıya sahip ama evlilikle birlikte o ben odaklı Koç gidiyor, yerine biz demeyi bilen daha sorumluluk sahibi ve aile odaklı bir karakter geliyor. Yengeç burcu zaten duygusal ama evlilikle birlikte bu duygu derinliği bambaşka bir seviyeye ulaşıyor. Daha bağlı, daha fedakar ve daha sahiplenici bir yapıya bürünüyor. Yani aslında değişmiyor, sadece gerçek halini tamamen ortaya koyuyor. Ve belki de en şaşırtıcı dönüşüm Yay burcunda yaşanıyor. Bağlanamaz denilen Yay, doğru kişiyle birlikte evliliği bir kısıtlama değil, yeni bir başlangıç olarak görüyor. Daha düzenli, daha ilgili ve daha sorumluluk sahibi birine dönüşüyor. Uzmanlara göre bu değişim aslında bir kimlik kaybı değil, önceliklerin değişmesi. Çünkü evlilik insanı tamamen değiştirmez ama içindeki farklı yönleri ortaya çıkarır. Olması da gereken budur zaten. Birlik bilinci, öncelikler, işte fedakarlıklar, hepsi evlilikte ortaya çıkması gereken şeyler tabii ki de. Yoksa yürümez de. Radyonuz Dans FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Müzik dünyasının devi Spotify 20. yılını kutlarken şimdiye kadarki en çok dinlenen sanatçı şarkı ve albümleri açıkladı. Zirvede ise sürpriz yok. Tüm zamanların en çok dinlenen sanatçısı Taylor Swift oldu. Onu Bad Bunny ve Drake takip ediyor. Albüm tarafındaysa birincilik Bad Bunny'nin rekor kıran albümü Un Verano Sinti'ye ait. Gelelim şarkılara. Spotify tarihinin en çok dinlenen parçası The Weeknd'in dev hiti Blinding Lights, onu Ed Sheeran'ın Shape of You şarkısı izliyor. Listede ayrıca Billie Eilish, Ariana Grande ve Justin Bieber gibi dev isimler de öne çıkıyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise eski hitlerin gücü. Coldplay'in Yellow şarkısı hala en çok dinlenenler arasında. Spotify ayrıca sadece 2024 yılında müzik endüstrisine 10 milyar dolar teklif ödediğini de açıkladı. Gerçekten müzik dünyası dev bir dünya olmuş, almış başını gidiyor. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere yaz kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
4: FM. There is no other choice. No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in bugün de sonuna geldik. Artık yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri dünya müzikleri, dünya starlarıyla baş başa bırakıyorum. Ve bizleri de sosyal medya hesaplarımıza takip etmeye davet ediyorum. Energyplay.com, Dance FM Cyprus hesaplarından tüm takiplerinizi bekliyoruz. Kendi kişisel hesabım DJ Ece Yem'den de takip ederseniz çok sevinirim. Ve dediğim gibi şimdi sizleri baş başa bırakıyorum radyonuz Dance FM'le. Hoşça kalın.

Hold up. A Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Ataner Etüt Merkezi'nden

0: reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, yaşlar kuru zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: sabahlarında.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Why Dance FM?
4: Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
4: Music is the answer.

FM.

FM.